Jan Sibelius'un Lemminkainen Suite'inden Tuonela'nın Kuğusu başlıklı bölümü, Gestalt Festival Orkestrası'nın 9 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Venezuelalı piyanist Gabriela Montero'nun kendi bestesi olan ve Latin Concerto adını verdiği birinci piyano konçertosuyla devam ediyor.

1970 doğumlu Venezuelalı piyanist Gabriela Montero, kendi bestesi olan birinci piyano konçertosunu Geçtaat Festival Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Piyanist, bis parçası olarak geleneksel bir İsviçre şarkısı üzerine doğaçlamalar yapmak üzere tekrar sahnede.

9 Ağustos 2025 tarihinde Gestalt Festival Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Gabriela Montero'dan geleneksel bir İsviçre şarkısı üzerine doğaçlamalar dinledik. Topluluğun konseri Antonin Dvorak'ın Yeni Dünya'dan alt başlıklı 9. senfonisiyle devam ediyor.

Antonin Dvořák'ın Yeni Dünya'dan Alt başlıklı 9. senfonisini Mirga Grazinite Tila yönetimindeki Gestalt Festival Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 9 Ağustos 2025 tarihli konseri 20. yüzyıl bestecilerinden Mieczysław Weinberg'in Arya adını verdiği orkestral eseriyle sona eriyor.

Mieczysław Weinberg'in Opus 9 Aria DS'ini Mirga Grazinite Tila yönetimindeki Gestalt Festival Orkestrası'nın 9 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in 4 mevsimi başlıklı eseriyle devam ediyor.

Saires'in Dört Mevsimi başlıklı eserini Musica Camerata Monreal topluluğundan dinledik. 54 yıllık konser kariyeriyle 19. yüzyılda dünyaca tanınan piyanist ve besteci Teresa Carreño'nun Re majör küçük valsi var sırada.

Teresa Carreño'nun kendisinin icra ettiği Re majör küçük valsini 1905 yılına ait bir kayıttan dinledik. Programımızın bu bölümü 20. yüzyılın Katalan müzik dünyasında en etkili isim olan Xavier Monservati'nin düzenlediği geleneksel şarkıyla sona eriyor.

Xavier Monselvatier'in düzenlediği Kuşların Şarkısı adlı geleneksel Katalan ezgisini soprano Victoria de Los Angeles ve Luis Garcia Navarro yönetimindeki Barcelona Şehir Orkestrası'ndan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Claude Debussy'nin klarnet ve piyano için bestelediği Premier Rhapsody başlıklı eserinin orkestra eşlikli düzenlemesine de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne 1947 doğumlu Polonyalı besteci Grażyna Petrokonska-Nawrotyla başlıyoruz. Bestecinin 1984 yılında soprano, koro ve orkestra için kaleme aldığı Eternal adlı kompozisyonunu soprano Izabella Klosinska, Krakow Filarmonik Çocuk Korosu, Polonya Radyo Korosu ve Antoni Witt yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Grajina Petrokonska Navratil'in Eternal başlıklı eserini dinlediniz. Soprano Izabella Klosinska ve Krakow Filarmonik Çocuk Korosu'na Antoni Witt yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör 3 numaralı cello sonatı ile devam ediyoruz.

Beethoven'ın Opus 69 La Majör 3 numaralı cello sonatını cellist Sun Yong Lee ve piyanist Kyung Bong Kim'den dinlediniz. Bela Bartok'un Macaristan Manzaraları Suite'inden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümler var sırada.

Leyla Bartok'un Macaristan Manzaraları Süitinden Transilvanya'da Akşam ve Domuz Çobanı'nın Dansı adlı bölümleri Macaristan Ulusal Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Jacques Offenbach'ın son büyük eseri olan Hoffmann'ın Masalları Operası'nın ikinci perdesinden bir soprano aryasıyla devam ediyoruz.

Soprano Tracy Dahl, Calgary Filarmoni Orkestrası eşliğinde Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından bir arya seslendirdi. Frédéric Chopin var sırada. Bestecinin 1842 yılında kaleme aldığı Opus 54 Mi Majör 4 numaralı Scherzo'sunu dinliyoruz.

Chopin'in Opus 54 Mi Majör 4 numaralı skersosunu piyanist Simon Trpceski'den dinledik. 18. yüzyıl bestecisi Albertus Groeneman'ın solo flüt, iki flüt, viola ve sürekli bas için kaleme aldığı Sol Majör Konçerto ile devam ediyoruz.

Solo flütte Yetvens ve Musica Ad Renum topluluğu 18. yüzyıl bestecisi Albertus Grönemann'ın sol majör flüt konçertosunu seslendirdi. Claude Debussy'nin klarnet ve piyano için bestelediği Premier Rhapsody'nin orkestra eşlikli düzenlemesi var sırada.

Claude Debussy'nin Première Rhapsody adlı eserini klarnette Kari Kriikku ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyılın Sloven bestecilerinden Jacobus Gallus Carnolius'un Babamız ve Ave Verum Corpus başlıklı motetleriyle devam ediyoruz.

16. yüzyıl bestecilerinden Jacobus Gallus Carnolius'a ait iki motedi, Matthias Schenk yönetimindeki Ljubljana Madrigalistlerinden dinlediniz. Post-romantik dönemin ünlü isimlerinden Isaac Albeniz'in İberia başlıklı piyano süitinden El Corpus en Sevilla adlı bölüm var sırada.

İzak Albeniz'in dört kitaptan oluşan İberya adlı piyano süitlerinde yer alan El Corpus en Sevilla başlıklı bölümü piyanist Plamena Mangova seslendirdi. Programımız Antonin Dvorak'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Re bemol majör 12 numaralı eserle sona eriyor.

Antonin Dvořák'ın Slav Dansları serisinden 12. eseri Juanjo Mena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. O bölgede hareketlilik olursa gereğini yaparız dedi. Trump, İran'ın ABD için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki 100'den fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, Renklerin İçinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Farklı seslerin hikayeleriyle yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasından bir soprano aryasının enstrümantal hale getirilmiş yorumuyla başladık. Üç perdelik operanın ikinci perdesinde Cho-Cho-San yani Madama Butterfly. Cho-Cho Japonca'da kelebek demek, Butterfly da İngilizce'de kelebek anlamına geliyor. İşte Cho-Cho-San, Madama Butterfly sahnede hizmetçisi Suzuki ile birliktedir. Madama Butterfly kocasının yakında döneceğini düşünür, onu bekler. Suzuki bunun olmayacağını söyler ama Butterfly kocası Pinkerton'ın geri döneceğinden çok emindir ve o arya Un bel di vedremo'yu söyler, yani onun hayali bu. Güzel bir günde denizin en uzak köşesinde ince bir duman yükseldiğini göreceğiz ve sonra da bu gemi görünecek, bu beyaz gemi limana girecek, kükre

diyerek selamını verecek. Görüyor musun? Geldi o. İşte bu Madama Butterfly'ın hayali. Biz sözlerin olmadığı bir yorumu Wolf Hoffmann'dan dinledik. Alman gitarist 1997 yılında klasik müzik eserlerinin rock yorumlarını duyduğumuz Classical isimli bir albüm çıkarmıştı. İkinci solo albümü içinse yıllar geçti. Aradan 19 yıl geçtikten sonra 2016'da Headbangers Symphony ismiyle ikinci solo albümünü yayımladı. İşte o albümde yer alan parçalardan biri de Un Bel Di Vetremo'nun bu yorumuydu. Yine klasik müzik dokunuşunun bulunduğu ama farklı türde bir çalışmayı dinleyeceğiz. Mihayo tarafından geliştirilip yayımlanan sıra tabanlı rol yapma oyunu. Panghua Xinchong Theatao, Honkai Star Rail temalarından birine getirilen bir TNB yorumu radyonuzda olacak. Oyun, insanların ve insan olmayan ama hissedebilen varlıkların, İyan olarak bilinen güçlü, insanüstü varlıkların yollarını takip ettiği bir bilim fantezi evreninde geçer. Bu yolları takip edenler yol gezerler diye anılır. Her yol bir ideali benimser. Mesela bolluk, ölümsüzlüğün bir nimet olduğu, şifa ve fedakarlığın en yüksek öncelikle değerlendirilmesi gerektiği görüşüne dayanır. Veya yıkım, uygarlığın evren için bir kanser olduğuna inanır ve yerleştirildiği her gezegene yıkım getiren tüm dünyaların kanseri olarak bilinen bir nesne. Stellarin gibi nesneleri kullanarak çeşitli felaketleri yayma yoluyla tüm uygarlığı ortadan kaldırmaya çalışır.

Irın gibi nesneleri kullanarak çeşitli felaketleri yayma yoluyla tüm uygarlığı ortadan kaldırmaya çalışır. Hikayeye göre Herta Uzay İstasyonu işte bu yıkım yolunun takipçileri olan Antimadde Birliği üyeleri tarafından saldırıya uğrar. Kaosun ortasında iki Stellar'ın avcısı Kafka ve Gümüş Kurt, bu karakterin cinsiyetini ve adını oyuncular seçiyor. Bu ikili istasyona sızar ve içeride güvenli bir şekilde tutulan Stellar'ını çalar. Kafka Stellar'ını ele geçirir ve Gümüş Kurt da onu kendisi tarafından oluşturulan bir taşıyıcının bedenine yerleştirir. Taşıyıcı uyanır, Kafka taşıyıcıların hafızalarını siler, onları bekleyen gelecek hakkında bilgi verir ve oradan ayrılır. Daha sonra da taşıyıcılar bilinçlerini kaybederler. İşte bunları yapan Kafka karakterinin tema müziği. Elektronik müzik bölümünden önceki keman bölümünde Antonio Vivaldi'nin dört mevsiminden kış damlalarını alıyordu. A Dramatic Irony, TNB düzenlemesiyle radyonuzda.

Honkai Star Rail oyununun karakterlerinden Kafka'nın tema müziği A Dramatic Irony ismiyle yayımlanan TMB düzenlemesini dinledik. Bir progresif rock yolculuğuna çıkacağız. Önce Yes, yavaşça beliren harika bir giriş, artarak gelen bir sesle başlayacak klasik stilde bir gitar motifi, sarsıcı şimşek gibi bir bas gitar ardından

1972'de Stuttgart'ta kuruldu Anna One's Daughter öncelikle İngilizce sözlerle başlıyorlar müzik çalışmalarına. Sonraki yıllarda Almanca'ya dönüyorlar. Biz ilk albümlerine Adonis'e gittik. Çok güzel klavye ve gitar kullanımlarına tanık olduk. Grubun kendi ismini verdiği parçaydı Anna One's Daughter.

Balamir Nazlıcan'ın 2019 yılında çıkardığı kısa albüm Up and High'dan bir parça var sırada. Albümün geneline sakin, duygu yüklü bir hava hakim. Balamir Nazlıca bu parçaların karanlık olmadığını ama hoş bir hüzünle dolu olduğunu söylemişti. Angels Coming.

Balamir Nazlıca, Up and High albümündeki parçaları önce piyanoyla oluşturuyor, sonra onu birçok yönden iyi tanıyan Emre Nişancı'ya gönderiyor bu ham versiyonları. Besteleri beraber dinlemeye başlıyorlar. Bunu da aceleyle değil, sükunetle devam ettiriyorlar. Yani albümün genelindeki sakinlik daha buralardan başlamış. Çünkü evet, albüm yapma aşamaları her zaman bu kadar sakinlikle geçmez. Yorucu da olur. Huzursuzluk da baş gösterebilir ama Balamir Nazlıca bu sürecin, albüm yapma sürecinin de onlara çok iyi geldiğini, daha bu aşamalardan onlara huzur verdiğini söylüyor. Emre Nişancı ile besteleri dinliyorlar, sonra canlı enstrümanlar ekleniyor ve iki arkadaşın yönetiminde, diğer müzisyenlerin de kayıttaki katkılarıyla bu kısa albüm Up and High çıkıyor. Angels Come In isimli parçayı dinledik.

Geven de 2006 yılında çıkardığı Ev albümünden sonra dünyanın birçok yerinde sahne almaya başladı. Böylelikle onlar da değiştiler, geliştiler, yeni şeyler öğrendiler. Tüm bu deneyimin sonunda da ikinci albüm Sen Balık Değilsin Ki, bu gelişimlerle birlikte daha sade bir dünyayı da yansıttı. Yine kendilerine has kullandıkları dili de duyduk şarkılarda. Albümün etkileyici, derin duygular oluşturan şarkılarından biri Bebo'yu Yer Ki.

Bebo'yu yer ki, Gevende'nin ikinci albümünün en etkileyici şarkılarından biri Sen Balık Değilsin Ki albümü o kadar farklı alanlardaki üreticileri etkiledi ki, bu albüm dinlenerek yazılmış bir video oyunu senaryosu bile var. Sonra oyun ekibi Gevende ile de iletişime geçiyor ve Monochroma isimli kötü bir geleceğin tasavvur edildiği platform bulmaca türündeki sinematik video oyununun müziklerini de Gevende yaptı. Asena Akan, seslerin hepimiz için çocukluktan itibaren çok önemli bir ifade aracı olduğunu düşünüyor ve onun bu ses sevgisi, duyduğu sesleri taklit etmesi, her birini bir oyun aracı gibi görmesi, sonrasında konservatuvar, notaların dünyasıyla hayatı her türlü sesle doluyor. İlk albümü İstanbul'un izlerinde bizi de kendi oyun dünyasına davet etti. Dem.

Asena Akan söz ve müzikleri kendisine ait olan 9 parçaya yer vermişti. İlk albümü 2013 tarihli İstanbul'un İzlerinde Oyun isimli bu şarkıda ilişkileri de oyunlar üzerinden anlatmıştı.

Spain, dijital piyanoda Chick Corea, davulda Aito Moreira, vokaller ve perküsyonda Flora Puri, basta Stanley Clark ve flütte Joe Farrell. Hem Corea hem de başka sanatçılar tarafından çeşitli türlerde çeşitli versiyonları kaydedildi. Biz piyanistin grubu Return to Forever'la kaydettiği 1998'de yayımlanan diske eklenen yorumlardan birini dinledik. Bu renklerin içinden bölümünün de sonuna geldik. Bu sabahki yolculuğumuzu noktalıyoruz. Ben Uğur Haspolat. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Programımıza Ludwig van Beethoven'ın Opus 15 Do Majör 1 numaralı piyano konçertosuyla başlıyoruz. Eseri piyano sanatçısı Alfred Brendel ve Sir Simon Rattle yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro con brio, Largo, Rondo Allegro Scherzando.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 15 Do majör 1 numaralı piyano konçertosunu dinledik. Şimdi Franz Schubert'in Do majör 6 numaralı senfonisinin Deutsch 589 numaralı yapıtından 3 bölümü dinleyeceğiz. Eseri Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrası seslendiriyor. Bölümler Andante, Scherzo, Presto, Allegro moderato.

0: Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı sizler için Hayrettin Deniz hazırladı ve ben Neslihan Pakel yeni bir radyocu programında tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.
1: Radyo 3 Sabah.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Wilhelm Fissenhagen'ın Opus 31 4 Cello için konservasi ile başlıyoruz. Çelistler Nathan Su, Cordelia Mutter, Adam Wilson ve Nicholas Perkins yorumluyor.

Çellistler, Nathan Su, Cordelia Mutter, Adam Wilson ve Nicholas Perkins, Wilhelm Fitzenhagen'ın Opus 31 4 cello için konservasyonu seslendirdi. Laterna'nın kolu piyanist Ivo Porgorelic'ten dinleyeceğimiz Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatı için dönüyor.

Programımızda son olarak düzenlemesini Werner Thomas Mayfo'nun yaptığı Manuel de Falla'ya ait 7 İspanyolca popüler şarkıyı sunuyoruz. Çelistler Thomas Jamnik, Wojciech Fudela, Thomas Staroh, Adam Kiseşovi, Adam Gornecki ve Christoph Karpeta.

Çelistler Thomas Jamnik, Wojciech Fudela, Tomasz Staroch, Adam Kiseszowi, Adam Gornicki ve Krzysztof Karpeta düzenlemesini Werner Thomas Mayfon yaptığı Manuel de Falla'ya ait 7 İspanyolca popüler şarkıyı seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Sema Çağlı, ben Haluk Ertem. İyi günler dileriz.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Başrolde Kadınlar'da bu hafta geçen hafta olduğu gibi soprano Esra Çetiner bizimle birlikte. Esra Hanım yeniden merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Geçen hafta müziğe nasıl başladığınızı, aldığınız eğitimleri, eğitmenlerinizi ve kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili yorumlarınızı dinlemiştik. Bu haftada geçen yıl aldığınız bir ödülü konuşarak başlayalım istiyoruz sohbetimize. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından en iyi kadın opera sanatçısı ödülünüz var. Bu ödülle ilgili duygularınızı bize anlatmak ister misiniz?
1: Ödülü Semiha Beksoy Vakfı vermişti İstanbul'da bu vakıf. Çok mutlu oldum tabii ki. Yani bir sanatçının böyle bir ödüle layık görülmesi çok her zaman başına gelen bir şey değil. O ödül gecesi yapılan konuşmada emeklerimin görülmesi, hem sanatçı olarak hem eğitmen olarak hem de opera sanatı dışında lead sanatını duyurmaya olan çabamın görülmüş olması vesaire gibi, yani tüm bu emeklerimin görülmesi beni çok mutlu etti. Çok mutlu olduğum bir andı.
0: Biz de tebrik ediyoruz sizi.
1: Teşekkürler.
0: Başarılarınız daim olsun Esra Hanım.
1: Sağ olun.
0: 2008 yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü Türk opera sanatçısı Leyla Gencer ile ilgili bir anısını anlatmak ister bize Esra Hanım. Biz de merakla dinlemek istiyoruz.
1: Teşekkürler. Leyla Hanım çok yıllar önce, ben de Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne bir master class'a gelmişti. Benim onu canlı kanlı olarak gördüğüm son an odur. Ondan sonra ben Salzburg'da benim çok da yakın arkadaşım olan Asude Karayavuz'la tanıştım. 2005 senesine denk gelir. Sonra Asude ile biz çok yakın arkadaş olduk ve görüşmeye devam ettik. Benim Avusturya'ya gittiğim dönemde Asude de La Scala Opera Stüdyosu'nda öğrenciydi. Ve Ela Hanım'ın da öğrencisi olmuştu. Sık sık biz sohbet ederdik internetten tabii. Bir gece ben galiba, yanlış da hatırlamıyorsam, Bregenz Festivali'nde çalışıyordum. Geceleri de tez yazıyordum. Bir gece uyku tutmadı beni ve sabaha kadar Leyla Hanım'ı dinledim. Leyla Hanım'ın söylediği herhalde o sırada internete düşmüş ne kadar eseri varsa herhalde sabah 5'e kadar dinlemiş olmalıyım. Sonra sabahleyin gazete okumak üzere internetten bir gazete sayfasını açtım ve orada şok oldum. Leyla Hanım'ın vefatından bahsediliyordu ve sabaha karşı Asude'ye yazdım. Dedim ki, Asude, sabaha kadar Leyla Hanım'ı dinledim. Asude'den Leyla Hanım'ın vefatıyla ilgili bilgileri almıştım ve yani çok tuhaf hislere büründüm. Sanki hissetmişim gibi. Sonunda da böyle Asude'den bu olayın teyidini alınca benim için çok değişik bir sabaha karşıydı. Onu hep Asude ile beraber konuşuruz zaman zaman.
0: Esra Hanım, şimdi sizi önce Robert Schumann'ın Liebeslied eserinde, ardından Johannes Brahms'ın Immer leiser wird mein Schlummer isimli eserinde dinleyeceğiz. Bu iki eserle ilgili bilgi de alabilir miyiz sizden?
1: Tabii, Schumann ve Brahms Lied müziğinin babaları diyebileceğimiz önemli karakterleri. Liebeslied bir aşk şarkısı. Immer leiser wird mein Schlummer de benim yorumu ölmek üzere olan, yani sona geldim diyor ve sevgilisinden artık ayrılacak. ayrılma zamanı çok yaklaşmışken sevgilisine olan hisleri, o öldükten sonra sevgilisinin ne yapacağına dair kendi kafasında kurduğu bazen kıskançlık, bazen özlem dolu bir teksti içeriyor. Çok anlamlı, derin bir metin. Üzerine de Brahms'ın müziğiyle çok güzel bir şekle bürünmüş tabii ki.
0: Soprano Esra Çetiner'i önce Robert Schumann'ın Liebeslied eserinde, ardından Johannes Brahms'ın Immer leiser wird mein Schlummer isimli eserinde dinliyoruz.

0: Önce Robert Schumann'ın Liebeslied isimli eserini, ardından Johannes Brahms'ın Immer leiser wird mein Schlummer isimli eserini dinledik. Soprano Esra Çetiner seslendirdi eserleri. Sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve Esra Hanım'ın yapmak istediklerini, planlarını kendisinden dinlemek istiyoruz.
1: Teşekkürler. Yapmak istediğim çok şey var tabii ki. Hala söylemek istediğim roller var. Önümüzdeki sezon Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Le Nozze di Figaro eserini sahneye koyacağız. Orada eserin başrollerinden bir tanesi, belki de eğlenceli karakterlerinden bir tanesi Susanna rolünü seslendireceğim. Söylemek istediğim roller devam ediyor. Onun dışında ben bir opera sopranosu olmaktan farklı olarak çok yani gönlümü koyduğum ve bu alanda da Türkiye'de de gelişmesini arzu ettiğim lead sanatıyla ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Bir duomuz var, 3 sene önce kurduğumuz Kenan Tatlıcı'yla. Bu konserlerimiz devam edecek. Yeni lead eserleri bulmaya, keşfetmeye çalışacağım. Geçen sene bazı bilinmemiş besteci keşiflerim olmuştu. Onları geçen seneki bir konserde seslendirmiştim. Türkiye'deki ilk seslendirmeleri olmuştu. Biraz bu alanda çok yoğun çalışıyorum opera kariyerimin yanı sıra. Bu bana çok büyük keyif veriyor. Hatta opera kariyerim bitmeye yakın olsa bile lead şarkıcılığı devam etmek yani ömrümün sonuna kadar bir arzu benim için. Onun dışında öğrencilerimle yine eskiden çalıştığımız gibi onları konserlere, yarışmaları hazırlamak üzere öğrencilerime aktarmak ve öğrencilerimin de ileride Türk operasına katkıları olsun. Dünya operasında kendilerini gösterebilsinler, ülkemizi temsil edebilsinler diye bilgilerimi aktarmak. Yani hayatım bu şekilde devam edecek.
0: Harika. Bizler de severek takip edeceğiz sizi.
1: Teşekkürler.
0: Ve şimdi Richard Strauss'un son dört şarkı eserinin son bölümü. Abendroth isimli eseri dinleyeceğiz. Abendroth'la ilgili de bilgi istiyoruz sizden.
1: Richard Strauss'un son dört şarkısı kendisinin masterpiece'i denilen bir eser. O eserin de son bölümü Abendroth, akşamın kızıllığı demek. Bu da bir çiftin yaşamlarının sonundaki hikayeyi anlatıyor. O akşam kızıllığında huzura kavuşup belki de öte dünyaya geçişlerini o huzurla yapmış olmalarından bahsediyor. Böyle kısaca bilgi verebilirim.
0: Soprano Esra Çetiner'i Richard Strauss'un son dört şarkı eserinin son bölümü Abendroth'da dinliyoruz.

0: Richard Strauss'un son dört şarkı eserinin son bölümü Abendrot'ta soprano Esra Çetiner bizimle birlikteydi. Ve son olarak Esra Hanım'a sormak isteriz. Sizin gibi ses sanatçısı olmak isteyenlere nasıl tavsiyeler olur?
1: Bir kere tutkularından hiç vazgeçmesinler derim. Gerçekleştirmek istedikleri hayalleri için ne gerekiyorsa yapsınlar, araştırsınlar. Artık günümüz eskisi gibi değil. Bütün şarkılara YouTube üzerinden, her türlü platform üzerinden, internet üzerinden notalarıyla ulaşabiliyoruz. Çok müzik dinlesinler, çok çeşitli besteci dinlesinler. Yani operaya yöneleceklerse bile senfonik müzikleri dinlesinler, oda müziklerini dinlesinler, lied dinlesinler. Yani şarkıcılık sadece sesle yapılan bir şey değil, aynı zamanda kültürle yapılan bir şey. Kültürlü şarkıcılar, kültürlülerse hemen şarkıcılıkları belli oluyor. Kendilerini aynı zamanda kültürel anlamda da mutlaka geliştirsinler. Bunu söyleyebilirim. Ve tabii ki çok iyi bir şan hocasıyla güzel bir şekilde çalışmalarını yapsınlar. Doğru dilleri öğrenerek, doğru bir teknikle sonuna kadar hiç bıkmadan çalışmaları lazım. Biraz çok ağır bir iş bu. Yıllarca çalışmak gerekiyor. O yüzden de demoralize olmadan aynı aşkla, aynı istekle devam etmeliler
0: Peki.
1: yıllarca.
0: Sıra geldi son eserimize. Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Juliet'in Zehir Aryası. Bu Zehir Aryası ile ilgili de çok kısa bilgi istiyoruz.
1: Tabii bu Romeo Juliet operası aynı zamanda geçen yıl benim ödül almamı sağlayan operalardan bir tanesi. Bu yine bir Romeo Juliet hikayesi. Juliet Romeo'ya kavuşamayacak ve başka biriyle evlendirilecek. Bu durumda bu yani başka birisiyle evlenmesi mümkün değil. Çünkü kendi kendilerine nikah kıymışlar ve evlenmişler. Artık başka birisiyle olamaz. Bir zehir istiyor ve o zehri içiyor. Sonunda da aşkı için yani seni seviyorum Romeo diyor, zehri içiyor. Böyle bir arya, çok yoğunluklu bir arya. Gerçekten ben de söylerken çok keyif almıştım.
0: Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Juliet'in Zehir Aryası'nda soprano Esra Çetiner'i dinliyoruz.

0: Soprano Esra Çetiner'i Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Juliet'in Zehir Aryası'nda dinledik. Esra Hanım, size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli

Erdemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Giovanni Paisiello'nun ilk temsili 1790 yılında Viyana'da yapılan L'amor contrastato, La Molinara adlı operasının ikinci perdesinde yer alan Nel corpio non mi sento başlıklı ünlü ariette üzerine besteci tarafından yazılan çeşitlemeleri dinledik. Paisiello denince akla gelen ilk melodi olan bu ariette üzerine yazılan varyasyonları klavsende Jörg Hallübeck, lautada Luca Pianca ve baroccella'da Marco Frezzato eşliğinde kontrtenor Franco Fagioli seslendirdi. Programımızı 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış dönemin en önemli opera bestecilerinden Giovanni Paisiello'nun en popüler melodisi üzerine yazdığı varyasyonlarla açtık. 96 adet opera bestelediği bilinen Paisiello'nun yapıtlarının ortak özelliği incelikle işlenmiş melodileridir. Tabii bütün bu incelikli eserlerin arasında en tanınan melodinin La Molinara operasında yer alan küçük arietta Nel corpio non mi sento olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu şirin arietta opera severler gibi dönem bestecilerinin de gözdesi olur. Mauro Giuliani'den Ferdinando Carulli'ye, Giovanni Bottesini'den Nicola Paganini'ye, Ludwig van Beethoven'dan Frédéric Chopin'e kadar pek çok saygın bestecinin. Her biri de bu sevimli şirin küçük melodi üzerine ustalıklarını gösterecek şekilde teknik düzeyi son derece yüksek uzun yapıtlar ve varyasyonlar besteler. Hatta bazıları aynı yapıtı farklı formlarda birkaç defa daha besteler. Tıpkı 18. yüzyılın en önemli gitarist bestecilerinden Mauro Giuliani'nin yaptığı gibi. Giuliani, melodiyi önce 1810 yılında solo gitar için Opus 4 6 varyasyon başlıklı yapıtında işler. Ardından fortepiano gitar ikilisi için 3 bölümlü bir konçertant eser besteler. Son olarak da 1812 yılında bu ikiliyi günümüzde çoğunlukla gitar konçertosu olarak çalınmakta olan iki keman, viola, cello ve gitar için Opus 65 Grand Quintetto başlığıyla yeniden yayınlar.

Giovanni Paisiello'nun La Molinara adlı operasında yer alan Nel Corpo Non Mi Sento adlı ünlü ariyette üzerine Mario Giuliani'nin bestelediği Opus 65 Do Major Grandi Variazioni e Polonaise başlıklı 3 bölümlü eserinden Grave ve Tema Varyasyonlar başlıklı ilk 2 bölümü dinledik. Kemanlarda Andrea Rognoni ve Fiorenza De Donatis, Viola'da Stefano Marcocci ve Cello'da Marco Frezzato'dan oluşan Ensemble Ottocento topluluğu eşliğinde orijinal dönem gitarında klasik gitarist Paolo Pugliese seslendirdi. Dört Bach eserleri sıra sayılı Re minör şakona eşdeğer önemde bir başka Bach yaratısı şüphesiz ki Do minör 582 numaralı Passacaglia ve Fügdür. Bach'ın ve çağdaşı bestecilerin başına geldiği gibi kime ait olduğu bilinmeyen kopyalarla günümüze ulaşabilmiş bu ünlü eserin orijinalde org tablatürü olarak bilinen bir notasyonla kaleme alındığı tahmin edilmekte. Klavsen içinde kullanılan bu notasyondan dolayı Bach'ın bu eseri klavsen için yazmış olma ihtimali de yüksek. Ancak Bach'ın org yaratılarında karşımıza çıkan belirgin özellikler bu yapıtta da mevcuttur. Eserin tam olarak ne zaman bestelendiği bilinmese de mevcut kaynaklar 1706-1713 yılları arasındaki dönemi işaret eder. Bach'ın bu eseri yürüyerek 260 mil gittiği ve hayranı olduğu Buxtehude'nin ostinato bas yapısı üzerine kurgulu org eserlerini çalıştığı Lübeck'ten dönüşünde Arnstadt'ta bestelediği düşünülmekte. Bu nedenle bazı akademisyenler Bach'ın eserindeki Fransız org bestecisi André Rezon etkisinden ziyade Kuzey Alman ostinato bas yapılı eserlerin daha etkili olduğunu belirtir. Buna örnek olarak da Buxtehude'nin 2 şakon ve 1 pasakalyasıyla Pahalber'in varyasyon yapısındaki şakonlarının açık etkisini gösterirler. 3-4'lük tipik pasakalya formunda yazılmış olan Bach'ın ostinato bas yapısındaki bu eseri 8 ölçülük temasıyla çok sık rastlanılmayan bir tarzdadır. Eserin ayak pedallarında duyurulan açılışı hiçbir şekilde eller tarafından eşlik edilen bir parti içermez. Buxtehude tarafından kullanılmış olan bu stilde çok alışıldık uygulamalardan değildir. 20 varyasyondan oluşan pasakalya tipik bir do minör efektiyle açılır. Spitta'ya göre bu acı dolu uzun bir bağdır. Benzer etki Buxtehude'nin Do minör şakonunda da görülür. İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin erken dönem batı müziğine karşı olan ilgisi, orkestraya uyarladığı pek çok dönem yapıtı sayesinde ilginin ötesine geçmiştir. Belki de bu tutkusu sebebiyle 20. yüzyılın efsane orkestra şeflerinden Arturo Toscanini 1930 yılında kendisinden bir Bach düzenlemesi yapmasını istediğinde hiç tereddüt etmeden kabul eder. Toscanini'nin önerdiği yapıt Bach'ın şaheserlerinden biri olan org için 582 numaralı Do minör ünlü Passacaglia ve Fügden başka bir şey değildir. Sadece bir yıl önce yüzyılın bir başka efsane orkestra şefi Fritz Reiner tarafından Cincinnati'de ilk seslendirilişi yapılan Bach'ın Re majör prelüt ve füg adlı yapıtının orkestrasyonu, İtalyan maestro'nun böyle bir talepte bulunmasına sebep olmuştur. Yakın zamanda gerçekleşecek olan New York Filarmoni turnesi için son derece gösterişli bir yapıt olacaktır bu eser. Beklediği gibi

yapmıştır. 1930 Nisan'ında Carnegie Hall'de verilen ilk seslendirilişten sonra Toscanini'nin besteciye yolladığı "Bravo Respighi" sözlerini içeren telgraf bu beğeninin en iyi göstergesidir.

Leonard Slatkin yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan 582 Bach eserleri sıra sayılı Do minör Passacaglia ve Füg başlıklı ork yapıtı üzerine Ottorino Respighi'nin 1930 yılında yaptığı orkestra uyarlamasını dinledik. Programımızı barok dönemden günümüzde çok az bilinen Napolili bir bestecinin oldukça renkli vokal bir eseriyle kapatıyoruz. Cristoforo Caressana'nın Tarantella dansı üzerine yazdığı La Tarantella başlıklı yapıtıyla.

Antonio Floria yönetimindeki Capella da Turchini topluluğu ve solistlerinin yorumundan Napolili besteci Cristoforo Caressana'nın La Tarantella başlıklı eğlenceli eseriyle bir görkemli stil programının daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan müzik öğretmeni İlhan Çınar'la birliktesiniz. Bugün sizlere Antonin Dvorak'la misafir olmak istiyorum. Yanımıza muhteşem bir eser aldık. Bestecimizin Opus 104 Si minör Violonsel Konçertosu. Sevgili çocuklar, bu eserin hikayesi biraz ilginç. Çünkü Dvorak'ın solo bir çalgı olarak violonselden pek de emin olmadığını yazar kaynaklar. Hatta gençlik yıllarında bir violonsel konçertosu bile yazmış. 23 yaşındayken yazdığı bu ilk violonsel çalışmasını başarılı bulmamış bestecimiz. Eserin partisyonu da bestecimizin ölümünden yıllar sonra ortaya çıkmış. Zaten bestecimiz müziğinden o kadar emin değilmiş ki 31 yaşına kadar hiçbir çalışmasını paylaşmamış. Hatta bazılarını yok etmiş. Neyse ki 9 eserine tarihçiler ulaşmayı başarmış. Bu eserler Opus kataloğu öncesi Dvorak eserleri diye biliniyor. Devam edelim. İlk violonsel eseri denemesinden sonra yaklaşık 30 yıl geçmiş. Dvorak artık Amerika'da. Üzerindeki o çekimser hali dağıtmış. Artık kendinden emin. Müzik tarihinin yaşadığı dönemde değeri anlaşılmış yıldızlarından biri. New York'taki Amerika Ulusal Konservatuarı'nın müdürü. 1804 yılında besteci ve violonselci Victor Herbert'in ikinci violonsel konçertosunun New York'taki ilk seslendirilişini dinlemiş bestecimiz. Herbert de Dvorak gibi konservatuarda çalışıyormuş o dönem. Dvorak eseri o kadar beğenmiş ki ertesi gün tekrar dinlemeye gitmiş. Hatta Herbert'ten konçertonun notasını almış ve daha yakından incelemek istemiş. Ve birkaç ay sonra, Kasım 1894'te kendi violonsel konçertosunu yazmaya başlamış. Sevgili çocuklar, Dvorak eseri yaklaşık 3 ayda tamamlıyor. 9 Şubat 1895'te konçertonun ilk halini bitiriyor. Fakat bugün dinleyeceğimiz son hali henüz ortalarda yok. Çünkü Dvorak Amerika'dan ülkesine döndükten sonra konçertonun finalini yeniden değerlendirecek. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Önce eserin yapısına bakalım. Konçertomuz 3 bölümden oluşuyor. Toplam süresi yaklaşık 40 dakika. Dvorak burada yalnızca violonseli öne çıkaran bir konçerto yazmıyor. Orkestra da son derece önemli. Hatta eserde orkestra ile solo violonsel neredeyse eşit iki karakter gibi davranıyor. Birinci bölümle birlikteyiz. Allegro. Dvorak önce uzun bir orkestra girişi yazmış sevgili çocuklar. Tam 86 ölçülük bir giriş. Birinci ve ikinci temaları orkestradan duyuyoruz. İlk tema daha kararlı ve dramatik bir karakter taşırken ikinci tema çok daha lirik bir karaktere sahip. Ve nihayet bu uzun girişin ardından violonsel sahneye çıkıyor ama ne çıkmaz sevgili çocuklar. Muhteşem bir giriş, son derece kuvvetli notalar, sanki bir tenor opera sahnesinde son ses bir arya söylüyor gibi. Temalar işleniyor, değişiyor, birbirleriyle karşılaşıyor ve sonunda yeniden karşımıza çıkıyor. Birinci bölümün sonunda ise oldukça etkileyici bir final var. Haydi dinleyelim. Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası ve Violonsel Virtüözü Heinrich Schiff birlikte seslendiriyor.

Antonin Dvořák'ın violonsel konçertosunun ilk bölümüyle birlikte olduk. Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası violonsel virtüözü Heinrich Schiff'e eşlik etti. Evet sevgili çocuklar, şimdi konçertonun ikinci bölümüne geliyoruz. Adagio ma non troppo. Dvořák'ın en lirik ve en içe dönük bölümlerinden biri. Dvořák'ın gençlik yıllarında aşık olduğu bir kadın var. Josefina Konikova. Dvořák'ın 1887-1888 yıllarında bestelediği Opus 82 4 Şarkı adlı eser dizisinin ilk bölümü Ruhum Rahat Olsun, Josefina'nın çok sevdiği bir şarkı. 1895 yılında Josefina Aras'tayken Dvořák bu şarkının ezgisini konçertonun ikinci bölümünün orta kısmına yerleştirmiş. Bu ezgiyi özellikle aklınızda tutun sevgili çocuklar, çünkü biraz sonra konçertonun finalinde bu ezgiyi bir kez daha dinleyeceğiz. Ama önce İkinci bölümü dinleyelim. Heinrich Schiff ve Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası yeniden bizlerle.

Heinrich Schiff ve Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası Antonin Dvorak'ın Violonsel Konçertosu'nun ikinci bölümüyle radyolarımızdaydı. Ve geldik konçertomuzun son bölümüne sevgili çocuklar. Finale, Allegro Moderato. Dvorak eserin finalini alışılmış bir rondodan çok daha geniş ve dramatik bir yapıya dönüştürmüş. İlk bölümün bazı düşünceleri de burada yeniden karşımıza çıkıyor. Böylece konçertonun bölümleri birbirinden tamamen kopuk değil, birbirleriyle bağlantılı bir bütün oluşturuyor. Ama şimdi finalin sonuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada Dvorak'ın konçertoyu ilk tamamladığı haliyle bugün bildiğimiz hali arasındaki fark ortaya çıkıyor. Dvorak'ın konçertoyu 9 Şubat 1895'te New York'ta tamamladığı bilinmekte. Daha sonra Bohemia'ya dönüyor ve henüz konçertomuz seslendirilmeden sevgili aşkı Josefina hayatını kaybediyor. Dvorak bunun üzerine daha önce tamamladığı konçertonun finalini yeniden açıyor ve orijinal finalin sonlarına yaklaşık 60 ölçülük yeni bir bölüm ekliyor. Ve bu yeni bölümde karşımıza bir kez daha Josefina'nın çok sevdiği Ruhum Rahat Olsun şarkısı çıkıyor. Şimdi 3. bölümü dinliyoruz. Heinrich Schiff ve Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası yeniden bizlerle.

0: Violonsel virtüözü Heinrich Schiff ve Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konçergebau Orkestrası Antonin Dvorak'ın violonsel konçertosunun son bölümünü seslendirdi. Evet sevgili çocuklar, konçertomuz ve programımız böylece sona erdi. Haftaya cumartesi yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la dün telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesi

0: düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, derdimiz çocuklarımızın eğitim-öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya BİM Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Spor. A milli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'le Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Eskişehir, Antalya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Edirne, Muğla, Elazığ ve Tunceli 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Aydın ve Diyarbakır 37, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Konya ve Kayseri 30, Nevşehir, Giresun, Rize, Erzurum ve Van 28, Bolu, Sinop, Samsun ve Tokat 29, Zonguldak ve Trabzon 27, Kars, Gaziantep ve Mardin 26, Şanlıurfa 39 derece. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Biz bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1998 yılından Before the Night is Over ve Bryan Adams'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve The Show'la Lenka'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Necmiye Şahin, 90'dan sonra başladı.

Coldplay ve Rihanna bir aradaydı. Princess of China radyolarınızdaydı. Şarkı isminden ilerleyelim ve Princess of China'dan sonra Çin'den Japonya'ya doğru uzanalım şimdi. 80'lerden bir Alphaville efsanesi olan şarkıyı 2018 yorumuyla dinliyoruz. İşte Amelia Martinez vokali ve Big in Japan.

şarkıcıların karanlık zamanları olabiliyor. Dave Gahan da öyle dönemler geçirmiş olan isimlerden biri. Çeşitli bağımlılıklarla uzun yıllar mücadele ettikten sonra kesin bir kararla artık temiz bir hayat yaşamaya başladığını ve bunu da devam ettirebildiğini biliyoruz yaşadıklarından ve anlattıklarından. 2013 yılında kendisine yazdığını anlattığı bu şarkıda da o son adımdan sonra iyi bir baba, iyi bir eş ve en iyi müzisyen olma kararı alışından bahsediyor. Depeche Mode ve Secret to the End radyolarınızdaydı. O yıl piyasaya çıkan şarkılardan birinde de yine karmaşık duyguların anlatıldığı bir hikaye var. Lisa Loeb bu şarkıda o ana kadar onun albümlerinde pek de rastlanmadık şekilde bir başkasından destek almış. Bu defa şarkıda sadece kendisinin imzası yok. İşte Lisa Loeb ve A Hot Minute.

Bir Elton John efsanesi olan şarkıyı bir müzik efsanesi olan gruptan dinledik. Beach Boys ve Crocodile Rock radyolarınızdaydı. Elton John şarkılarını başkalarının da söylemesi söz konusu olduğunda kuşkusuz aklımıza 1993 albümü Duets geliyor. Elton John'un kendi şarkılarını önemli müzisyenlerle birlikte seslendirdiği bu albümün en çok dikkat çeken şarkılarından biriyle devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. Elton John, Little Richard bir arada The Power.

Aslında zor bir günde ortaya çıkmış olan bir şarkıyı dinledik. Duffy sıkıntılı geçen bir günün sonuna doğru o gün içinden ne gelirse ortaya ne çıkarsa izin vereceğine karar vererek bu şarkıyı yazmış. Duffy ve Distant Dreamer radyolarınızdaydı. Rüyalara dair anlatacağı şeyler olan bir başka isimle devam ediyoruz şimdi 90'dan sonra ya. İşte No Doubt ve Dreaming the Same Dream. Who taught you how to love?

1990'dan sonra da 2005 yılından Smells Like Teen Spirit ile Holanka radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarda karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2021'den geliyor ve Mirror'la Sigrid'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Necmiye Şahin. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bach ailesine ayırdığımız program dizimizin bu haftaki dördüncüsünde sizlere Johann Sebastian Bach'ın eşi Maria Barbara'dan doğan beş oğlundan beşincisi olan Johann Christoph Friedrich Bach'tan bahsedeceğiz ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Johann Christoph Friedrich Bach, 1732 ile 1795 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci. Tabii olarak Johann Christoph'ta da diğer besteci kardeşleri gibi babalarının bestecilik gücünün iz ve etkilerini görmek mümkün. Johann Christoph Friedrich Bach aslında tipik bir barok klasik dönem arası besteci ve bunu eserlerinde yansıtıyor. Çünkü babası Johann Sebastian Bach, barok dönemin en önemli bestecisi ve ondan etkilenmiş ama öte yandan müzikte babasından sonraki gelişme sürecini iyi izlemiş bir besteci. İzin verirseniz söze burada ara verelim ve Johann Christoph Friedrich Bach'ın Mi majör piyano konçertosunu dinleyelim. Eseri Şef Yoğun Lee yönetiminde Dichternach Festival Oda Orkestrası eşliğinde piyanist Cyprian Katsaris seslendiriyor. Bu eserinde klasik dönem seslerini duymak mümkün.

Johann Christoph klavsen türü eski bir piyano olan harpsikor çalmaktaydı. Babası Johann Sebastian Bach tarafından yetiştirildiği kesin ama bunun yanında kuzeni Johann Elias Bach'tan da müzik eğitimi almıştır. St. Thomas Okulu'nda okuduğu ve hukuk eğitimi aldığı bilgileri var. Ama bunlar da kesin bilgiler değil. Lakin Schaumburg-Lippe Kontonun Bükeburg'da kendisini harpsikordisti olarak atadığı kesin. Şimdi Johann Christoph Friedrich Bach'ın 8. senfonisinin 2. bölümü Romanza'yı dinleyelim. Eseri Freiburger Barok Orkestrası seslendiriyor.

Johann Christoph çeşitli formlarda eserler besteledi. Bach soy isminin kendisine çok büyük bir prestij kazandırdığı muhakkak. Kendisini Bukeburg'da harpsikordist olarak atayan Kont Wilhelm'in İtalyan müziğine olan tercihinden dolayı Johann Christoph'un da bestelerini kendisine büyük iyiliği dokunan bu kontun tercihlerine uygun yaptığı ama bunu yaparken de babası ve erkek kardeşi Carl Philipp Emanuel Bach'ın üslup özelliklerini koruduğu da bilinmektedir. Şimdi Johann Christoph Friedrich Bach'ın Si Major senfonisini dinleyelim. Eseri Leipzig Oda Orkestrası seslendiriyor.

Johann Christoph kendisi gibi müzisyen ve şarkıcı olan Lucia Elisabeth Münchhausen ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen Wilhelm Friedrich Ernst Bach da iyi bir müzisyen olarak yetişmiştir. Bazı kaynaklar Johann Christoph'un ait olduğu Bach ailesinin müzik gelenek ve üslubuna pek de itibar etmeyen ama çalışkan bir besteci olduğunu belirtir. Tam bir klavye virtüözüdür. Johann Christoph'un eserlerinin büyük bir kısmı maalesef İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolmuştur. Şimdi Johann Christoph Friedrich Bach'ın Re minör senfoniyasını dinleyelim. Eseri Concerto Köln seslendiriyor.

Böylece Johann Christoph Friedrich Bach'a ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Johann Christoph Friedrich Bach'ın Do majör 5 numaralı flüt sonatıyla veda ediyoruz. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bugün müziğini huzurlarınıza getireceğimiz besteci Liza Lim son derece ilginç bir kimliğe sahip. Avustralya'nın en tanınmış bestecilerinden ama daha da önemlisi bu kıtanın sömürgecilerinden değil de yerlilerinin soyundan bir kadın olması. Güneydoğu Asya'nın nice kadim kültüründen beslenmesi. Ailesinin bir yandan da Çinli kökenler taşıması, Perth'te doğmasına rağmen Borneo'nun kuzeyindeki Brunei'de büyümesi, daha sonra döndüğü Avustralya'da aldığı sıkı eğitimin ardından Merkez Avrupa'da da kendini kanıtlamış olması ona bu payeyi getiriyor tartışmasızca. Yapıtları son derece alacalı. Bunun bir sebebi az önce dile getirdiğimiz maruz kaldığı kültürel çeşitlilikten, bir yandan da bunun diyeti olarak kendini hep göçmen konumunda bulmasından şüphesiz. Bereket versin ki tam da bu sebepten sıradan klişelere, kolay kestirmelere itibar etmeyip özgün dilini geliştirmeyi başarmış. İlk dinleyişte belki biraz tuhaf, her durumda sıra dışı gelebilecek müziklerini umarız bu perspektiften değerlendirir ve sanatçımızın kurmaya gayret ettiği tını evreninde kendinizi çok yabancı hissetmezsiniz. Ne var ki yeni müzik büyük harflerle yazıldığında çoğu zaman tekinsiz, bıçak sırtı bir öznel alana

işaret ediyor. Dağın öte yanını merak edenlere hitap ediyor. Ve yine umarız sizi de bu cesur yolculukta yanımızda buluruz. Dilerseniz ilk örneğimizle yola koyulalım. Kalbin kulağı. İlhamını ve ezgisel referanslarını bizlere tanıdık bir yerden alıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir kuşun şarkısının daha yumurtanın içindeyken başladığına dair büyüleyici beyanından. Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun çarpıcı yorumundan dinliyoruz bu derinlikli eseri.

Avustralyalı besteci Liza Lim'in Mevlana referanslarıyla örülü çarpıcı yapıtı Kalbin Kulağını Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun yorumundan dinledik. Bu şahane eserin ardından yine aynı topluluğun ustalıklı icrasıyla Şeytani Kuşlara kulak veriyoruz. İnanılmaz bir berraklık ve netlikle seslendiriyorlar bu kristalize eseri.

Şeytani Kuşlar. Avustralyalı besteci Liza Lim'in 1990 tarihli bu çarpıcı eserini Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun yorumundan dinledik. Şimdi de bu yapıtı önceleyen, bestecimizin kariyerinde bir kırılma yaratan önemli kurucu yapıtı Voodoo Çocuğu'na kulak verelim. Kadim ritüelistik geleneklerin sıra dışı bir tasviri bizi bekliyor. Yine topluluğumuzun usta solistleri seslendiriyor.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında Avustralya'nın en tanınmış bestecilerinden Liza Lim'in berrak oda müziği yapıtları var. Yapımımızın başında da dile getirdiğimiz gibi bestecimiz son derece ilginç bir kimliğe sahip. Koskoca bir kıtayı kaplayan ülkesinin sömürgecilerinin değil de yerlilerinin soyundan bir kadın olması, Güneydoğu Asya'nın nice kadim kültüründen beslenmesi, ailesinin bir yandan da Çinli kökenleri taşıması, Perth'te doğmasına rağmen Borneo'nun kuzeyindeki Brunei'de büyümesi, daha sonra döndüğü Avustralya'da aldığı sıkı eğitimin ardından Merkez Avrupa'da da kendini kanıtlamış olması ona bu payeyi getiriyor demiştik. Yapıtlarının son derece alacalı oluşunu da hem az önce dile getirdiğimiz maruz kaldığı kültürel çeşitliliğe hem de bunun diyeti olarak kendini hep göçmen konumunda bulmasına, bu yüzden de hep bıçak sırtı yaşanan gerilimli bir hayatta özgün dilini geliştirmeyi başarmış olmasına bağlamıştık. En son kulak verdiğimiz kurucu eseri 1989 tarihli Voodoo Çocuğu'nda da tüm bu meseleler, meseller yer buluyordu sanırız. Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun ustalıklı yorumundan dinlediğimiz bu çarpıcı eserin ardından yine aynı sanatçıların can verdiği bir başka duysal manzume var sırada. Duvak. Kavramın uçuculuğu ardında gizledikleri kadar işaret ettikleri de seyrek ses örgüsünden sezilebilecektir kanısındayız. Buyurunuz.

Avustralyalı besteci Liza Lim'in 1999 tarihli çarpıcı eseri Duva, Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun ustalıklı yorumundan dinledik. Şimdi sıra bestecimizin daha da geçirgen, daha da duru bir yapıtında. Viyolonsel ve klarinet için Inguds. Bu kavramı da Vikinglerden ödünç almış Lim. Bereketlilik göndermesiyle. Seslendiren sanatçılarımız yine Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun üyeleri.

Inguts. Vikinglerden ödünç alınan bu kavram bereketliliğe işaret ediyor ve Avustralyalı besteci Liza Lim'in aynı adlı yapıtında hayat buluyordu. Bugünkü yapımımız boyunca dinlediğimiz tüm bu derinlikli eserleri seslendiren usta müzisyenlerimiz Zürih Yeni Müzik Topluluğu'nun üyeleriydi. Hamasi bir final yerine bize yakışanı seçip kademeli olarak seyrelttiğimiz derişimleriyle bize rehberlik ettiler. Süremizin sonlarına yaklaşırken son bir yapıtına daha kulak vermek istediğimiz Liza Lim'den seçtiğimiz eser bir solo keman mucizesi. Aslında Nordik bir çalgı olan Hardanger Fiddi için düşünülmüş, ne var ki bildiğimiz kemanın da akordunu değiştirerek çalmak mümkünmüş bu eseri. Dahası bildik notasyonun yerine bir tür tablatür kullanılarak betimleyici bir müzik yapısı benimsenmiş. Yani o sıra dışı sesleri çıkartmak büyük ölçüde icracımızın inisiyatifine bırakılmış. Burada Urs Bumbacher'in yorumuna kulak veriyoruz. Ve bu hassas, kırılgan eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu yapımı programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bale sanatında anlatım yalnızca dansçıların hareketleriyle kurulmaz. Karakterlerin ve sahnede ifade edilen duyguların önemli bir bölümü orkestranın müziği sayesinde vücut bulur. Hiç şüphesiz keman bu anlatımın en akılda kalıcı ögelerinden biri. Bugün Rus bale repertuarının unutulmaz keman sololarını dinleyecek Tchaikovsky, Glazunov, Arinsky, Karishchenko ve Stravinsky'nin müziğinde baş kemancının üstlendiği anlatıcı rolünü birlikte keşfedeceğiz. Dilerseniz bu bölümün ilk eseriyle açılışımızı yapalım. Pyotr Tchaikovsky'nin unutulmaz sahne yapıtı Kuğu Gölü Balesi'nin 1876 yılına tarihlenen premieri başarısızlıkla sonuçlanır. Öyle ki Rus besteci balenin yaşadığı talihsizlikten tamamen kendi müziğini sorumlu tutar. Sanatçının 1893 yılında yaşamını yitirmesinden sonra Kuğu Gölü yeni bir koreografi ile tekrar sahnelere döner ve zaman geçtikçe bir klasik haline gelir. Şimdi Kuğu Gölü'nden keman solosunun hakim olduğu 3 bölümü seslendirmek üzere Alexander Lazarev liderliğindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası eşliğinde solist Sergey Stadler karşınızda. Bölümler Rus dansı, Pas d'Action ve Pas de Deux.

Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü Balesi'nden 3 bölümü keman sanatçısı Sergei Stadler yorumluyordu. Sanatçıya Alexander Lazarev liderliğindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası eşlik etti. Sırada bir başka Tchaikovsky balesi var değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. 1889 tarihli Uyuyan Güzel Balesi'nin ikinci perdesindeki Perde Arası müziği Uri Zagrodnyuk'un kemanından yükselen notalarla masalsı bir atmosfere hayat veriyor. Prens Desire'nin Leylak Perisi'nin rehberliğinde Aurora'nın hayaline doğru yolculuğunu anlatan bu bölümde sanatçıya Valeri Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası eşlik ediyor.

TRT Radyo 3'te Çaykovski'nin Uyuyan Güzel Balesi'nden Perde Arası müziğini Valeri Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası eşliğinde kemanda Uri Zagorodnyuk yorumladı. Rus Balesi'nde kemanın baş anlatıcı olduğu bir başka eserle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Besteci Arseniy Karashchenko'nun 1903 yılında yazdığı ve librettosu koreograf Marius Petipa tarafından hazırlanan Opus 39 Sihirli Ayna, Grimm kardeşlerin Pamuk Prenses masalı ve Pushkin'in Ölü Prenses ve Yedi Şövalye şiirinden esinlenmiş. Rus sahne repertuarının unutulmaya yüz tutmuş bu eseri, romantik Rus bale geleneğinin günümüzde nadiren seslendirilen yapıtlarından. Adeta müziğin dansla bütünleştiği bu masalsı yapıtının seçilmiş bölümlerinde keman anlatının en çarpıcı sesi olarak öne çıkar. Baleden 4 bölümü dinliyoruz. Alexander Lazarev yönetimindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası solist Sergei Stadler'e eşlik ediyor.

Bestesi Arseniy Karashchenko'ya ait olan Sihirli Ayna Balesi'nden 4 bölümü Sergei Stadler seslendirdi. Sanatçıya Alexander Lazarev yönetimindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası eşlik etti. Sıradaki eserimiz Alexander Glazunov'un Opus 57 Raymonda Balesi'nden Gran Adagio. Klasik bale repertuarının en zarif ikili danslarından biri kabul edilen bu bölümde solo keman sahnedeki romantik atmosferin başlıca anlatıcısı. Bolşoy Tiyatro Orkestrası solist Sergei Stadler'e eşlik ediyor.

TRT Radyo 3'te Glazunov'un Raymonda Balesi'nden Grand Adagio başlıklı bölümü dinledik. Sırada bir başka Rus besteci Anton Arensky var değerli dinleyenlerimiz. Sanatçının 1900 yılında bestelediği tek perdelik Opus 50 Mısır Geceleri Balesi'nden Andante Sostenuto başlıklı bölümle devam ediyoruz. Teofil Gautier'in Kleopatra'nın Gecelerinden Biri adlı kısa romanından esinlenen ve antik Mısır'da geçen bale, Kleopatra'nın güzelliğine kapılan genç Amun'un kraliçeye olan aşkı uğruna kendi canından vazgeçmesini konu alır. Eser, dönemin Rus müziğinde çok sevilen egzotik ve oryantalist akımın bale sahnesindeki örneklerinden biri. Dinleyeceğimiz Andante Sostenuto'da Sergei Stadler'e Alexander Lazarev yönetimindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası eşlik ediyor.

Rus besteci Anton Arinsky'nin Opus 50 Mısır Geceleri Balesi'nden Andante Sostenuto başlıklı bölümü kemanda Sergei Stadler seslendiriyordu. Sanatçıya Alexander Lazarev yönetimindeki Bolşoy Tiyatro Orkestrası eşlik etti. Son eserimiz 20. yüzyılın Rus bestecilerinden Igor Stravinsky'nin Pulcinella Balesi'nden doğan bir yapıt. Stravinsky'nin 18. yüzyıl İtalyan bestecisi Giovanni Pergolesi'ye atfedilen müziklerden esinlenerek oluşturduğu bu baleden 1933 yılında keman ve piyano için hazırladığı İtalyan süitinden iki bölümle programımızı tamamlıyoruz. Rus müziğinin romantik kimliğinden

sıyrılarak neoklasik döneme yönelişini simgeleyen yapıtlardan biri olan bu süit, önceki eserlerde duyduğumuz lirik keman anlayışından daha farklı, daha keskin, ritmik ve ironik bir karakter taşıyor. Bu yapıttan giriş ve scherzino başlıklı bölümleri kemanda Rolf Schulte ve piyanoda David Levine'in yorumlarıyla dinliyoruz.

Igor Stravinsky'nin İtalyan süitinden giriş ve Scherzino adlı bölümleri kemanda Rolf Schulte ve piyanoda David Levine birlikteliğinden dinledik. Değerli dinleyenler, Rus balesinde keman ağırlıklı eserlere yer verdiğimiz bu bölümü burada noktalarken program yapımcınız TRT Ankara Radyosu'ndan ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin, sizlere müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankılı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza Türkiye'den bir şarkıyla başlıyoruz. Hümeyra'nın 1974 yılında yayınlanan teklisi Sessiz Gemi, Yahya Kemal Beyatlı'nın ölüm ve ayrılığı bir geminin limandan sessizce ayrılışı üzerinden anlattığı şiirini popüler müzik dünyasına taşıyan unutulmaz yorumlardan biri. Hümeyra'nın vokali parçanın ilerleyen bölümlerinde giderek daha duygusal bir hal alıyor. Özellikle son tekrarlarında sesinin neredeyse ağlamaklı bir tona dönüşmesi şarkının düzenlemeden çok yorumla büyüdüğü o nadir anlardan birini yaratıyor. Hümeyra'dan dinliyoruz, Sessiz Gemi.

Hümeyra'dan dedik Sessiz Gemi. Şimdi İngiltere'ye geçiyoruz. Goldfrapp'in 2000 tarihli ilk albümü Felt Mountain, elektronik müzikle 1960'ların film müziklerini, kabareyi ve orkestral renkleri tuhaf ama son derece zarif bir dünyada birleştiriyor. Dinleyeceğimiz parçadaki ıslık, harpsikord ve yaylıların arasından bir noktada yükselen o esrarengiz solo sesi özellikle dinlemenizi öneririm. İlk duyulduğunda theremin ya da synthesizer sanılabilir, aslında Alison Goldfrapp'in sesinin elektronik olarak işlenmesiyle elde edilmiş. Goldfrapp'ten dinliyoruz, Lovely Head.

Goldfrapp'ten dedik Lovely Head. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Charles Aznavour 1981 tarihli bu parçada uzun bir ilişkinin ardından geriye kalan aşkı ve özlemi kendine özgü yorumuyla anlatıyor. George Garvarentz ile birlikte yazdığı şarkı aynı zamanda bir Sovyetler, Fransa ve İsviçre ortak yapımı olan Tahran 43 filminin müzikleri arasında da yer alıyor. Charles Aznavour'dan dinliyoruz Une Vie d'Amour.

Charles Aznavour'dan dedik, Une Vie d'Amour. Şimdi Norveç'e geçiyoruz. Aurora'nın 2015'te yayınladığı bu şarkı, sakin başlayan bölümlerle giderek büyüyen elektronik ritimler arasında sürekli bir gerilim kuruyor. Özellikle nakaratlarda davulların ve vokal katmanların bir anda genişlemesi, şarkının sözlerindeki içgüdüsel özgürleşme duygusunu doğrudan düzenlemeye taşıyor. Neredeyse uzaktan yaklaşan bir kurt sürüsünü duyuyoruz. Aurora'dan dinliyoruz, Running with the Wolves.

Aurora'dan dinledik Running with the Wolves. Şimdi İngiltere'ye ve 1985 yılına gidiyoruz. Sting'in ilk solo albümü The Dream of the Blue Turtles'dan çalacağımız bu parça, Soğuk Savaş'ın nükleer silahlanma korkusunun en yoğun olduğu yıllarda yazılmış bir şarkı. Sting burada iki tarafın propaganda dilinin karşısına son derece basit bir insani düşünce koyuyor. Müziğin temelinde ise Sergei Prokofiev'in Lieutenant Kije suitindeki aşk teması var. Sting bu melodiyi yıllardır sevdiğini ve Rusya'yı çağrıştırmak için özellikle uygun bulduğunu anlatıyor. Soğuk Savaş'ın diliyle Rus romantizmini aynı kayıtta karşı karşıya getiren Sting'den dinliyoruz.

Sting'den dinledik Russians. Aynı soğuk savaş yıllarında kalıyoruz ama bu kez savaşa çok daha gündelik bir yerden bakan bir kayıt var sırada. Hollandalı Boland kardeşlerin 1982 yılında yazdığı bu şarkı Status Quo'nun 1986 yorumuyla büyük bir uluslararası başarıya dönüştü. Tekrarlanan synthesizer riffi ve neredeyse mekanik ilerleyen ritim askerliğin kahramanca yüzünden çok tek düzeliğini ve insanı içine alan sistem duygusunu öne çıkarıyor. Status Quo'dan dinliyoruz. In the Army Now.

Status Quo'dan dinledik, In the Army Now. Şimdi İsveç'e uzanıyoruz. First Aid Kit'in 2018 tarihli Runes albümünden seçtiğimiz bu parça, grubun iki sesli vokallerinin yanında oldukça incelikli bir enstrümantasyona sahip. Piyano, org, synthesizer, pedal steel ve yaylılar birbirinin önüne geçmeden yavaşça genişleyen bir alan kuruyor. Burada özellikle düzenlemenin kendini göstermeden büyümesi dikkat çekici. Şarkı sonunda başladığı yerden çok daha geniş bir dünyaya ulaşmış oluyor. First Aid Kit'ten dinliyoruz, To Live a Life.

First Aid Kit'ten dinledik To Live a Life. Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. Tanita Tikaram henüz 19 yaşındayken yayınladığı 1988 tarihli Ancient Heart albümünde yaşından çok daha olgun duyulan koyu vokalini son derece ölçülü düzenlemelerle çevreliyordu. Bu albümden seçtiğimiz parçada gitar, bas, davul ve Rod Argent'ın klavyeleri küçük bir oda içinde çalıyormuş hissi veren sade bir denge kuruyor. Parçanın gücü de tam burada. Sesler büyümüyor ama şarkının içindeki yalnızlık giderek büyüyor. Tanita Tikaram'dan dinliyoruz Cathedral Song.

Tainitatik Rem'den dinledik Cathedral Song. Şimdi Bristol'a 1994 yılına gidiyoruz. Portishead'in Dummy albümünden şimdi dinleyeceğimiz şarkı trip-hop denilen ses dünyasının belki de en tanınan örneklerinden biri. Parçanın o eski casus filmi hissi veren ana döngüsü Lalo Schifrin'in 1960'larda Mission Impossible için yazdığı The Danube Incident kaydından geliyor. Jeff Barrow örneği kesip hızını değiştirerek parçanın armonisiyle hafifçe sürtüşen rahatsız edici bir tonalite yaratmış.

Portishead'den dinledik Sour Times. Şimdi Kate Bush'a uzanıyoruz. Sanatçıdan seçtiğimiz parça 1978 tarihli The Kick Inside albümünde yer alıyor. Kate Bush şarkıyı henüz 13 yaşındayken yazmış, kaydı ise 16 yaşındayken David Gilmour'un desteğiyle Londra'daki Air Studios'ta gerçekleştirmişti. Bush daha sonra büyük bir orkestra ile kayıt yapmanın o yaşta kendisini epey korkuttuğunu anlatacaktı. Piyano, orkestral düzenleme ve Bush'un genç vokali parçaya bugün hala etkileyici gelen zamansız bir hava kazandırıyor. Kate Bush'tan dinliyoruz The Man with the Child in His Eyes.

Kate Bush'tan dedik The Man With The Child In His Eyes. Sırada Charlie Cunningham var. Cunningham'ın gitar çalışında duyduğumuz o alışılmadık sağ el tekniğinin arkasında Sevilla'da geçirdiği ve flamenco gitar tekniği çalıştığı yıllar yatıyor. 2019 tarihli bu parçada özellikle ilginç bir prodüksiyon ayrıntısı var. Gitar partisiyle synthesizer aynı melodik çizgiyi birlikte takip ediyor. Synthesizer olarak da Yamaha CS80'in modern bir yeniden yapımı olan Deckard's Dream kullanılmış. Böylece elektronik katman gitarın arkasına eklenmiş bir efekt gibi değil, onun ikinci gölgesi gibi duyuluyor. Charlie Cunningham'dan dinliyoruz Permanent Way.

Charlie Cunningham'dan dinledik Permanent Way. Şimdi Kuzey İrlanda doğumlu Neil Hannon'ın projesi The Divine Comedy'ye geçiyoruz. 2004 tarihli Absent Friends albümünden seçtiğimiz aynı isimli şarkı adı gibi artık yanımızda olmayan insanlara dönüp bakıyor. Neil Hannon'ın pop şarkısı ile oda müziği arasındaki sınırda dolaşan düzenleme anlayışı burada da belirgin. Yaylılar ve orkestral dokular hatırlamanın yarattığı o tuhaf sıcaklıkla boşluk hissini aynı anda taşıyor. The Divine Comedy'den dinliyoruz Absent Friends.

The Divine Comedy'den dinledik Absent Friends. Şimdi David Sylvian'ın 1987 tarihli Secrets of the Beehive albümüne gidiyoruz. Albüm büyük ölçüde akustik bir ses dünyasına sahip ve Ryuji Sakamoto, Danny Thompson gibi olağanüstü müzisyenleri bir araya getiriyor. Seçtiğimiz parçada Sylvian'ın akustik gitarına Danny Thompson'ın kontrabası ve Steve Jensen'ın davulları eşlik ediyor. David Sylvian'dan dinliyoruz Orpheus.

David Sylvian'dan dinledik Orpheus. Bu haftaki Yankı Sokağın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Vega'nın 2002 tarihli Tatlı Sert albümü, Türkçe alternatif rock'ın 2000'lerin başındaki en karakteristik kayıtlarından biri. Elektrik gitarların ve Deniz Özbey'in vokalinin çevresinde kurulan bu seçtiğimiz şarkı, bütün program boyunca dolaştığımız ayrılık, hatırlama ve geride kalan izleri sanki tek bir cümlede topluyor. Son sözü Vega'ya bırakıyoruz. İz bırakanlar unutulmaz. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım. Radyo 3.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

kişi de oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi Bahçeli. Sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Ölen oğlu İsa Aras Mersinli'den silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada annenin ise tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Adana Yüreğir Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği AK Partili Tarık Özünal, 31 Temmuz'da CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz'ın 2 oy farkla kazandığı oylamanın iptali için dava açtı. Seçime mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Başkan vekilliği görevini Tarık Özünal üstlenecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak niteledi. İran'a karşı aktif saldırı halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'na hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı gelirken Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün iki maç oynanıyor. Saat 17'deki maçta Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'la karşılaşıyor. Saat 20'de ise Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri sunduk.

0: Voyage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Matchbox 20, Blues Traveler, Counting Crows, Porcupine Tree, Son, Vola, Glenn Hughes, Whitesnake ve Led Zeppelin sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında yükseliş yaşayan post-grunge türünün popüler gruplarından Matchbox 20'nin 3 şarkılık EP'ye adını veren teklisi How Far We've Come. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

1986 yılında kurulan, 2008 yılında dağılan, 2019 yılında tekrar bir araya gelen Amerikalı topluluk Houthi and the Blowfish, 1994 yılında yayımladığı hem ticari başarı hem de liste başarısı kazanan Cracked Rear View albümünden Only Wanna Be With You isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1987 yılında New Jersey'de kurulan, debut albümünü 1990 yılında yayımlayan, o günden bugüne kadar müzik üretmeye devam eden Blues Traveler, 1994 yılında müzikseverlerle paylaştığı Four isimli albümünden Hook isimli hitiyle garajda.

1991 yılında Kaliforniya'nın sıcak topraklarından doğan 33 yıl önce yayımladıkları August and Everything After albümündeki Mr. Jones isimli hitleriyle tüm dünyaya yayılan Counting Crows söz konusu dev 90'lar hitiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde Progressive Rock galaksisinin içinde büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Porcupine Tree, Deadwing albümünden Shallow isimli teklisiyle...

ikinci milenyumun sonunda Bruce Sword tarafından kurulan progresif rock türünün şık topluluğu The Pineapple Thief, Your Wilderness isimli 11. stüdyo albümünden Tear You Up isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

The Pineapple Thieves sonrası İsveçli progresif metal topluluğu Soane'ın notalarına kulak veriyoruz. Soane 2019 yılında yayımladığı Lotus albümünden Covenant isimli güçlü teklisiyle garajda.

İskandinav topraklarında gezmeye devam ediyoruz. Danimarka çıkışlı progresif metal topluluğu Vola, 2024 yılında türün sevenleriyle paylaştığı Friend of a Phantom isimli dördüncü stüdyo albümünden We Will Not Disband isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde rotamızı yükseklere doğru ayarlıyoruz. Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde canlı performans ve turneleri bıraktığını açıklayan Glenn Hughes, Pink Floyd'un Young Lust isimli şarkısının cover yorumuyla radyolarınızda.

Whitesnake 1997 yılında yayımladığı Restless Heart albümünde yer alan Anything You Want isimli teklisinin 2020 yılında yayımladığı The Rock albümündeki versiyonuyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Led Zeppelin'e veda ediyoruz. The songs remains the same. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, burası Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam yolculuğumuz çok sevdiğimiz 70'lere doğru. Ben Sena Özden, mikrofondayım. 70'lerde rock sadece bir müzik türü değildi, bir yaşam biçimiydi. Bol distorsiyonlu gitarlar, uzun saçlar, şiir gibi vokallerle aklınıza gelen her konuda çıkmış bir şarkı vardı belki.

Yıl 1973'ü gösterdiğinde Led Zeppelin Houses of the Holy'yi çıkarmıştı. Albümden dinleyeceğimiz şarkı yüzeyden bakınca yalnızca eğlenceli bir rock şarkısı gibi görünse de derinliklerinde çok daha fazlasını tutuyor. The Ocean, Robert Plant'in seyirciye yazdığı bir aşk mektubu gibi.

Arda arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Önce Rock Bottom'la UFO, hemen ardından Diamonds and Rust'la Judas Priest. TRT Radyo 3 frekanslarında.

Dinleyicilerimiz önümüzdeki haftalar için isteklerinizi bekliyor ve 8,5 dakikamızı müthiş bir Kansas klasiğine ayırıyoruz. Magnum Opus 1976 Leftover Tour albümünden geliyor.

Sıradaki klasik Boston'ın 1976'da çıkardığı ilk albümünden geliyor. Bu albüm More Than a Feeling, Peace of Mind ve Rock and Roll Band'le öne çıksa da şimdi dinleyeceğimiz Foreplay Long Time gibi nispeten gizli kalan harika bir şarkıyı da kalbinde tutuyordu.

Hadi ard arda iki harika şarkı daha dinleyelim. Önce Of A Lifetime'la Journey, hemen ardından That Smell'la Leonard Skinner, TRT Radyo 3 frekanslarında. Az sonra yine buradayız.

TRT Radyo 3'te bir Rakosfer'i daha birlikte AC/DC'den Highway to Hell ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosfer'i ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Sevgili caz severler, davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Holunbek'in sıra dışı çalışmalarını dinlemeye bu haftada devam ediyoruz. Tematik projeler yapmayı seven Holunbek, 2013 yılında En Sevilen Şarkılar adı altında bir albüm dizisine başladı. Bu projenin amacı çok sevilen pop, country ve caz parçalarını büyük orkestra için yeniden düzenleyip güncellemekti. Bu dizide Holunbek'in usta aranjörlüğünü duyuyoruz. Elbette seslendiren orkestra ve sanatçıların müthiş yorumlarıyla. Dizinin ilki Holunbek'in kendi sevdiği şarkılardan bir seçkiden oluşuyor. 2013 yılına ait Songs I Like A Lot albümünü Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile kaydetti. Konuk yorumcular, şarkıcılar Kate McGarry, Theo Blackman, piyanist ve orkçu Gary Versace. Bu projede Holunbek'in nasıl bir aranjör olduğunu duymak için parçaların

Jimmy Webb'in 1968 yılına ait Wichita Lineman adlı parçasını önce kısaca özgün olarak, ardından John Hollenbeck'in düzenlemesiyle yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası'ndan dinledik. Solistler gitarda Martin Scales, vokallerde Cathy McGarry ve Theo Blackman'dı. Songs I Like A Lot albümü,

Canvas, Imagine Heap'in bu gözde parçasını John Hollenbeck'in düzenlemesiyle Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası seslendirdi. Trombonda Christian Jaksö, vokallerde Kathy McGarry ve Theo Blackman'ı duyduk. Hollenbeck'in Songs I Like A Lot albümü için düzenlediği ikinci Jimmy Webb şarkısı da Glen Campbell'ın Wichita Lineman albümünden The Moon's a Harsh Mistress. Hollenbeck'in görkemli düzenlemesinde piyanoda Gary Versace, tenor saksafonda Julian Argyros, vokallerde Kathy McGarry, Theo Blackman ve Hollenbeck'in yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası'nın harika yorumuyla dinliyoruz.

Jan Hollenbeck yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası Jimmy Webb'in baladını seslendirdi. The Moon's a Harsh Mistress. Solistler piyanoda Gary Versace, tenor saksafonda Julian Argyros, vokallerde Cathy McGarry ve Theo Blackman'dı. Hollenbeck, Songs I Like a Lot albümü için yalnızca pop parçalarını değil, modern cazın ustalarından alto saksafoncu Ornette Coleman'ın da bir bestesini seçmiş. Coleman'ın 1971 yılına ait Science Fiction albümünden All My Life. Hollenbeck, Coleman'ın müziğini büyük orkestranın zengin sound'ına ustaca uyarlamış. Önce Coleman'ın özgün yorumundan kısa bir giriş, ardından Hollenbeck'in düzenlemesini dinleyelim. Piyanoda Gary Versace, alto saksafonda Oliver Light, tenor saksafonda Julian Argyros, trombonda Christian Jaksö, trompet flügelhorn'da Axel Schlosser, vokalde Cathy McGarry. Parçanın orijinalinde Asha Putli söylüyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

All My Life, Ornette Coleman'ın bestesiydi. Can Hollenbeck'in düzenlemesiyle Songs I Like A Lot albümünden dinledik. Albümde Hollenbeck'in bir beste ve düzenlemesi de yer alıyor. Hipnotik bir parça, Chapel Flies, vokallerde Theo Blackman.

Vokalde Theo Blackman ve John Hollenbeck'in yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası seslendirdi. Hollenbeck'in beste ve düzenlemesiydi. Chapel Flies. Hollenbeck'in sevdiği şarkılardan bir seçki olan Songs I Like A Lot albümünden son olarak bir rock düzenlemesini dinliyoruz. Queen'in 1978 yılına ait jazz albümünden Freddie Mercury'nin bestesi Bicycle Race. Önce Queen'den kısa bir bölüm ve ardından Hollenbeck'in düzenlemesini dinliyoruz. Vokallerde Cathy McGarry ve Theo Blackman. Bisiklet efektinde Hollenbeck ve davul solosunda Jean-Paul Hochstetter.

0: Can Tolunbek yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası, Songs I Like Alat albümünde son kez seslendirdi. Freddie Mercury'nin parçasıydı. Bicycle Race. Gelecek hafta Can Tolunbek'in en sevilen şarkılar dizisine devam edeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz'ın Öteki Kahramanları, aranjörler sona erdi.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla

0: Coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
2: Beyaz Perde'nin ritmi.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca vizyondaki filmlere göz atacağız ve elbette birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Açılışımızı bu defa yeni bir filmle değil, beyaz perdeye geri dönen modern bir klasikle yapıyoruz. Damien Chazelle'in 2016 yılında çektiği Ryan Gosling ve Emma Stone'u başrolde buluşturan La La Land, ülkemizdeki ismiyle Aşıklar Şehri 10. yılına özel olarak yeniden sinemalarda. Gösterime girdiği dönemde büyük ses getiren film, 14 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve aralarında Damien Chazelle'e en iyi yönetmen, Emma Stone'a en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren toplamda 6 Oscar kazanmıştı. Filmin müziklerinden Ryan Gosling ve Emma Stone'un seslendirdiği Another Day of Sun, A Lovely Night ve City of Stars radyolarınızda.

Dün vizyona giren bir diğer film, korku sinemasının önemli isimlerinden Eli Roth'un yönettiği Ice Cream Man. Film dışarıdan bakıldığında son derece sakin görünen bir kasabaya gizemli bir dondurmacının gelmesiyle başlıyor. Çocuklara dağıttığı dondurmaların pek de masum olmadığı kısa sürede ortaya çıkıyor. Dondurmaları yiyen çocuklar giderek saldırganlaşırken,

Filmde atmosfere çok uyan şarkılar var. Peaches grubundan Boys Wanna Be Her, Jefferson Airplane'den Today ve Cream'den I Feel Free radyolarınızda.

Yükseklik korkusu olanların izlerken bile zorlanacağı Fall, devam filmiyle beyaz perdeye geri döndü. Fall 2, Ölümcül Tırmanış. İlk filmde yaşananların ardından hikayeyi bu defa Jax karakteri üzerinden sürdürüyor. Kız kardeşinin ölümünün yasını tutan Jax, onu anmak için arkadaşıyla Tayland'daki bir dağa tehlikeli bir tırmanışa başlıyor. Ancak bir kayanın yerinden oynaması ve ardından gelen tsunami ikiliyi yaklaşık 900 metre yükseklikte mahsur bırakıyor. Hayatta kalabilmek için hem doğayla hem de korkularıyla mücadele etmek zorundalar. Film geçtiğimiz çarşamba günü vizyona girdi. Bu maceraya eşlik eden şarkılar The Cardigans grubundan Erase and Wind, Madison Beer performansıyla I Have Never Felt More Alive ve Warrant Cherry Pie radyolarınızda.

Bu hafta çocuklar için vizyona giren iki yeni animasyon var. Bunlardan biri yerli yapım, Çılgın Böcekler. Yer altındaki yaşamlarından çıkıp kendilerini insanların dünyasında bulan 4 hamam böceğinin macerasını anlatıyor. Haftanın diğer animasyonu ise Japonya'dan. Uzun soluklu serinin yeni filmi Doraemon. Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi. Doraemon ve arkadaşları bu kez okyanusun derinliklerinde gizlenen esrarengiz bir sualtı kalesini keşfetmek üzere maceraya atılıyor. Filmin denizin altında kurduğu renkli dünya 2017 yapımı yine bir Japon animasyonu olan Blue Over the Wall'u hatırlatıyor. O filmde de denizin gizemli dünyasını müziğin ve sıra dışı bir dostluğun aracılığıyla keşfediyorduk. Filmin tema müziği ve Yui performansıyla Fight radyolarınızda.

Dün vizyona giren korku ve aksiyonun bir araya geldiği sürükleyici bir film var. Saldırı, yönetmen Adam Wingard'ın imzasını taşıyan yapımın başrolünde Adria Arjona yer alıyor. Kızını korumaya çalışan eski bir keskin nişancının mücadelesini anlatıyor.

1990 yapımı kült yarış filmi Days of Thunder'ın devam filmiyle ilgili yeni bir gelişme var. Tom Cruise'a bu filmde Anne Hathaway eşlik edecek. Cruise yıllar sonra NASCAR pilotu Cole Tyrkell rolüne geri dönerken Hathaway bir yarış takımının sahibi ve mühendisi olarak karşımıza çıkacak. Jonathan Lewis'in yöneteceği ve IMAX formatında çekilecek filmin vizyon tarihi 2 Haziran 2028 olarak açıklandı. 1990 yapımı ilk filmden şarkılar dinleyelim o halde. Önce The Spencer Davis Group'tan Gimme Some Lovin'. Ardından Tina Turner performansıyla Break Through the Barrier radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Sinema dünyasından haberler, vizyon filmleri ve film müzikleriyle dopdolu bir saati geride bıraktık. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya yeni filmler ve onlara eşlik eden keyifli şarkılarla bizler yeniden burada, TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Ayfarak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Ayfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarının sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz V. Tam bir cover grubu olan Vanilla Fudge bugün V harfinden seçtiğimiz ilk grup olacak. Programımızın açılışındaysa önce She's Not There adlı eseri dinleyeceğiz. Hemen ardındansa bir Beatles coverı olan Ticket to Ride radyolarınızda olacak. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfarak'tasınız ve B harfinden Vanilla Fudge'la olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Psychedelic rock ve hard rock türlerinde etkili bir grup olarak karşımıza çıkan Vanilla Fudge, 1967 yılında Amerika'da kurulur. Ortaya çıktıkları yıllarda yaptıkları müzik tarzından dolayı da aynı mekanda ikinci kez şans bulamazlar. Fakat daha sonra Atlantic Records'un kurucularından Ahmet Ertegün'le tanışırlar ve Ertegün'ün vizyonu ve desteği sayesinde güzel işlere imza atarlar. The Supremes'ın You Keep Me On şarkısına getirdikleri benzersiz yorumda, Mad Men dizisinde Don Draper'ın duygusal olarak çöktüğü bir sahnede tabiri caizse bam diye girer ve o anın tüm ağırlığını hissettirerek zamanı adeta durdurur. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Vanilla Fudge bizimle birlikteydi. Şimdi ise V harfinden seçtiğimiz sıradaki grubumuz Bast oluyor. 1996 yılında Kaliforniyalı müzisyen ve söz yazarı John Crosby tarafından kurulan Amerikalı alternative rock grubu Bast, büyük ölçüde Crosby'nin solo yaratıcı vizyonuna dayanır. Şarkı sözlerinde içsel arayışları, melankoliyi ve insan psikolojisinin karanlık dehlizlerini atmosferik bir anlatıyla işleyen grup, ana akım listelerin zirvesine yerleşememiş olsa da yarattığı benzersiz sinematik ses evreni sayesinde dünya çapında sadık ve köklü bir hayran kitlesi edinmiştir. Dinleyelim.

Wasp bizimle birlikteydi. Bugün V harfinden seçtiğimiz son grupsa Venus Principle oluyor ve Rebel Drones'u listemize ekleyerek devam ediyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Venus Principle, 2019 yılında progressive rock sahnesinin köklü ekiplerinden Cripple Black Phoenix'in eski üyeleri tarafından kurulan İngiliz-İsveç menşeli bir art rock kolektifidir. Müziğinde klasik 70'ler rock esintilerini ve İskandinav melankolisini harmanlayan grup, karanlık, sinematik ve derinlikli bir ses evreni sunar. Anathema'nın yarattığı hüzünlü ve duygusal müzikal mirası başarıyla sürdüren topluluk, Daniel Unkhate ve Daisy Chipman'ın çift vokalli güçlü uyumuyla öne çıkar. Büyük beğeni toplayan 2022 çıkışlı ilk albümleri Stand In Your Light'la dikkat çeken grup, hüzünle umudu bir arada işleyen olgun besteleriyle modern progressive rock dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Vanilla Fudge, Wasp ve Venus Principle gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir hafta görüşünce dek hoşça kalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te. Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileğinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakan unvanı dolayısıyla kendisini tebrik ettiği paylaşımına yanıt verdi. Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti.

belirtti, diyalog ve işbirliği vurgusu yaptı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller yıldız gibi parlayacak dedi. Hakkari'de konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden zengini bir ülke olduğunu belirtti, madenlerin ülke ekonomisine yapacağı katkıyı vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de Asu tankeriyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ilk görüntülerine ulaşıldı. Enkazın çarpışma bölgesinin 50 metre ilerisinde ve 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Acılı ailelerle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Şehit polis Topatan'ın naaşı törenin ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde dualarla defnedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellendiği belirtildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Tahliyesine karar verilen anne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin sultanları finalde yerini alarak 2026 SEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaşmış oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran A Milli Kadın Voleybol takımımıza tebrik etti.

Müzikal gezginin keşif rehberi Seyri Sefer Günlüğü, elektronik müzik ikliminin hüzünlü, melankolik ve eğlenceli yepyeni parçalarıyla TRT Radyo 3'te duyulmaya başladı. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte Ankara Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize mutlu bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Arjantinli müzisyen ve yapımcı Gabriel Pellegrini, adını And Dağları yerlilerinin dilindeki bir terimden alan projesiyle ilk melodilerini oluşturdu Mavi Sarı Serüven'in. Yanax Pasha Proje adıyla Güney Amerika'nın kadim ritimleri ve Ant Dağları flütlerinin uçuştuğu çalışma adını çift yılan sembolizminden almış. Arjantin etnik mirasından elektronik ritimler bu parça Two Serpents'la yansıdı programımıza. Sayçi sahnesinin iki usta ismi Kronos ve Spectrum Vision'ın oluşturduğu Rusya-Kolombiya ortaklığına dönüyoruz şimdi. İkilinin uzun yıllardır sürdürdüğü ikonik Illusion serisinin dördüncü halkasıyla buluşuyoruz. Zamanın ve uzayın büküldüğü olay ufku Event Horizon sınırından seslenen oluşum, 17 Ağustos'ta çıkan bu kısa çalara eklediği sevilen klasiklerinden Planet Vibes'ı ulaştırıyor radyomuza. Ara vermeden caz, soul ve dünya müziğinden süzülen etnik örneklemelerin dünyasına gidiyoruz. Fransız trip-hop ikilisi Ursan Plus, bir festival için bulundukları Bangladeş'in baharat kokulu atmosferini taşıyor radyomuza. Temmuz sonu liselerle buluşan doğu tınılarının sıcaklığını dinamik vuruşlarla buluşturan parça Dhaka, bizim de çalma listemize giren parçalardan biri oluyor.

Hannover ve Bossa tarzının birleşiminden oluşan Bossanover teriminin mucidi Mo Horizons ikilisi ilk albümünden 27 yıl sonra Afro merkezli ritimlere odaklanmak üzere geliyor programımıza. İkili bu amaçla diğer kimliği Matahari Sans'ı ön plana çıkararak sıcak deniz ritimleriyle çıkıyor karşımıza. Ağustos sonu çıkan bu çalışmadan ilk olarak Lean On This Groove'u dinliyoruz. Daha sonra analog ekipmanlarla meftun indie pop ve Northern Soul şarkıcılarından biri olan Skin Shape'e kulak veriyoruz. Yaklaşan yeni albümünün öncü teklileriyle yeniden gündeme gelen müzisyenin 60 ve 70'lerin retro soul dokularıyla parlak ve içe dönük melodi örgüsü son teklisinde de kendini gösteriyor. İngiliz sesin 27 Ağustos'ta çıkan teklisinden The Blade of a Knife sakin geceyi güzelleştiriyor. Hey!

1998'de Marco Kloss ve Martin von Coppehele tarafından kurulan Alman Nu Jazz ve Lounge projesi Moodorama görsel nitelikli melodileriyle arza endam ediyor. İkilinin Wong Kar-wai'nin unutulmaz sinema başyapıtı In the Mood for Love'ın taşıdığı zarafet dolu melankoliye göz kırpan Ayna adlı şarkısıyla tropikal iklim denizlerine doğru açılıyoruz. Sonraki dakikalarda insan kalbinin direncine ve duygusal zaferine odaklanan bir parçayla soul müziğin yörüngesine giriyoruz. İngiliz yapımcı ve besteci Chris Nikolaidis'in çağdaş elektronik müzik projesi Ecotexture, altın sarısı synth katmanları ve yıldız tozu gibi süzülen gitar dokunuşlarıyla güzelleştiriyor cumartesi gecesini. 14 Eylül'de çıkacak tekli Lost in Our Defense yumuşak atmosferle kaplıyor dört bir yanı.

Yaz sonuna yaklaşırken elektronik müzik arenası da yaz hisleriyle yüklü şarkılarını birbiri ardına piyasaya sunuyor. Bunlardan biri de The Rapture grubunun eski

Cy-Funk, Thai-Funk, Surf Rock tarzlarında rütbeli gruplardan biri olan Kolombiyalı Baltus'un uzaydan bakıldığında evrendeki yerimizin küçüklüğünü ve kırılganlığını hatırlatan melodileri yansıyor Seyir-i Sefer günlüğü kıyılarına. Adını Carl Sagan'ın Voyager 1 uzay aracının çektiği dünya fotoğrafına atfen yazdığı ünlü soluk mavi nokta metninden alan grubun son teklisi Pale Blue Dot uzay boşluğunun lacivert derinliğinden ulaşıyor radyomuza. Sonra etnik ses desenleriyle tanıdığımız Berlinli yapımcı Raposa bu kez daha farklı bir yapım estetiğiyle sahneye adım atıyor. Son albümünde Organic House ve Downtempo kulvarında daha hareketli ritimleriyle öne çıkan yapımcı, pozitif enerjisini türler ve duygular arasındaki yumuşak geçişlerle hissettiriyor. Işıltılı synth dokuları arasından Shining People geceyi aydınlatıyor.

İngiliz caz dünyasının pürüzsüz vokali Joe Harrop'la Grace Jones ve Nina Simone karışımı sesiyle bilinen Lady Blackbird'u buluşturan bir tekliyle sona ulaşıyoruz. Geceye, hüzne ve tutkuya ait yavaş süzülen bir sis gibi dinleyiciyi sarıp sarmalayan 31 Temmuz tarihli parça Smoke Inside a Jar bu geceyi noktalıyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

TRT İstanbul Radyosu'nda hazırlanan Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Bu hafta sizler için hazırladığımız listemizin ilk sırasında Meksika'da anlatılan bir şehir efsanesinden esinlenerek bestelenen parça var. Efsane Maria isimli bir kadının iki çocuğunu öldürüp ardından kendini nehre atarak Araf'ta kalmasıyla her gece nehrin etrafında ağlayarak ağıt yaktığını anlatır. 2002 yılında Salma Hayek'in ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatını hem oynayıp hem yönettiği sinema filminin içinde yer alarak dünyaya duyurulan şarkıyı Carmen Goici yorumuyla dinliyoruz. La Llorona.

Sırada Latin caz müziğinin efsanelerinden iki trompet ustası Dizzy Gillespie ile Arturo Sandoval'ın birlikte çıkardıkları To a Finland Station adlı albümden dinleyeceğimiz parça var. Dizzy the Duck.

Şimdi de günümüzün en iyi vokallerinden biri olarak addedilen Beyoncé'nin sevilen parçasının bossa nova versiyonunu Joanna Dua yorumuyla dinliyoruz. Halo.

Sırada João Gilberto'nun Brasil adlı albümünden dinleyeceğimiz iki parça var. İlk olarak dinleyeceğimiz Bahia Con Água parçasını João Gilberto, Caetano Veloso ve Gilberto Gil ile birlikte yorumlarken, ikinci dinleyeceğimiz No Tabuleiro da Baiana parçasında bu önemli isimlere Maria Bethânia ekleniyor.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı iki önemli saksafon ustası Manuel Guerrero ve Don Polo Tejeda'nın birlikte yorumladığı Morning parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu ile Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Her hafta TRT Radyo 3'te Dalga Sesleri programında buluşmak üzere hoşça kalın.

Piyanocu Peter Mihalica ve piyanist Elena Mihalikova, Giovanni Battista Pergolesi'nin sol majör keman sonatını seslendirdiler. Jan Schicker'in ses ve orkestra için bir halk şarkısı sözleri üzerine 10 ninnisiyle devam ediyoruz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Ser Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. 1 Eylül Slovakya Milli Günü vesilesiyle Slovak besteci ve icracılara yer verdiğimiz programımızın ilk bölümü müzik alanında ülkesinin önde gelen isimlerinden Mihal Vilec ile başlıyor. Savaş yılları da dahil olmak üzere Kosice Radyosu'nda kompozitör, piyanist ve orkestra şefi olarak uzun süre görev yapan bestecinin Gözlem Kulesi'nde başlıklı eserini flütte Ivaka Gabrisova Ensingerova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinliyoruz.

Malviletsin Gözlem Kulesi'nde başlıklı eserini flütte Ivaka Gabrisova Ensingerova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinledik. Slovakya'da ulusalcı romantik ekolün temsilcilerinden biri olan Jan Levos

Osmanlı Levoslav Beyla'nın Solemin başlıklı uvertürünü Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1736 yılında henüz 26 yaşındayken hayata veda eden İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin Sol majör keman sonatı var sırada.

Kemancı Peter Mihalica ve piyanist Elena Mihalikova, Giovanni Battista Pergolesi'nin sol majör keman sonatını seslendirdiler. Jan Schicker'in ses ve orkestra için bir halk şarkısı sözleri üzerine 10 ninnisiyle devam ediyoruz.

Soprano Eva Suskova ve Slovak Radyo Senfoni Orkestrası modern Slovak müziğinin öncülerinden Jan Šiker'in bir halk şarkısı sözleri üzerine 10 ninnisini seslendirdi. Handel'in 5 numaralı klavyeli çalgılar suitinin final bölümü var sırada.

Händel'in Mi majör 5 numaralı klavyeli çalgılar suitinin final bölümünü piyanist Marian Pivka'dan dinledik. Claude Debussy'nin 1912 yılında yazdığı İlkbahar başlıklı senfonik suitinin bestecinin denetiminde Henri Büser'in düzenlediği versiyonuyla devam ediyoruz.

Debussy'nin 1912 tarihli İlkbahar başlıklı senfonik süitini Ange Büser düzenlemesiyle Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Çağdaş besteci Tommaso Manera'nın piyanolu kanteti var sırada. Piyanist Zuzana Bişyakova ve Muça Quartet'ten dinliyoruz.

1970 doğumlu besteci Tommaso Manera'nın piyanolu kantetini piyanist Zuzanna Bisciakova ve Mucha Quartet'ten dinlediniz. Barok dönem bestecilerinden Jean-Baptiste Loewy'nin sol majör sonatıyla devam ediyoruz. Trompet ve ork ikilisi seslendiriyor.

Battistellio'ya ait sonatı, trompette Vladimir Yasko ve orkta İmriç Sabo'dan dinlediniz. Haydn'ın son bölümde 18. yüzyıl müziğinde sıkça kullanılan av borularını anımsatmasından dolayı av alt başlığı alan 73. senfonisi var sırada.

Franz Josef Haydn'ın Av alt başlıklı 73. senfonisini Ludovit Reiter yönetimindeki Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminden Giulio Caccini'ye ait bir şarkının Peter Philips tarafından klavsene uyarlanmış versiyonuyla devam ediyoruz.

Boccaccini'ye ait şarkının Peter Phillips'e ait uyarlanmış versiyonunu klavsen sanatçısı Vital Julian Free'nin yorumuyla dinlediniz. Programımızın bu bölümü Eugen Suho'nun korno ve orkestra için baladıyla sona eriyor. Solist Peter Sivanić.

Slovakya'nın 20. yüzyıl bestecilerinden Eugen Suhan'a ait baladı, Korno'da Peter Sivanić, Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo